0: Allah'ım
1: Bekri.
0: Selamun aleyküm abi.
1: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
0: Nasılsın?
1: Bekri.
0: Efendim.
1: Tayyarı. Kule bize akım kapıca iki akı sisi. Bela kıda hakkı çay koş bu kirmiyete çirki. Haydi kirim haydi.
2: La bela kirirani ma harcay. Kalesi ve gıhı gıhı.
1: La ya kirimi la. Çayli adına, gher çayli adıkum. Ente zhukha. Şuf şlon.

Den Denbeş, Huner o Hunermend, Helbest o Helbestevan, Dengi Kamışlı Guhdar Bık, Dengi Kamışlı Radyo Kısarıya İnternet, Evlenme Bık.

Spastkım. Erê olê, sihet ama mesela jı hoş. Burası pır sıranı hoş nefsan diye yani ha. Ama olsa jı dili merim merim de kafeyle yani.

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve sevenge sere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kute peşyan şare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sev yek saat emrim ve çenti.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, Dan.
1: Babana
2: önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Helveste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar Bazen de kafesa hesini da girti Bidulu bir yara wana mezin Behesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara

Gelen azim malem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malem harap.

0: Je suis en feu rouge. Mon bonheur.
1: Konuşuyorlar.
2: Babadan önce müstahmişlerim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Ersin'e, diye Ersin'e, hoş diye Ersin'e, var içe mani kanyam şemine, kali kali. Zahari zahari ciddi gümme gümme, bitere bitere, mami mamur içama. Bakın ya dedin abi şaret edesler, bu şüme deli desim aciliz, şüme desim aciorin. Nedi şeyleri lisele reklam rüştün, yeke kurmanca, yeke acemme, yeke. Ezan usulü asibin açımını cem yandan ciddi tırken mi diye ke, benzeri abi çabı gülle, biz mi teyli çepil, bireyce porkeje nalkan dile. Gerdan der acut der kondar yan tabi çartil ya bizim sen aşka faizli ve ben rantara teyder bazı bir adı fırın kemine ve seyhu abi dina barış gül ya. Mesel kudar tavan dedi kim rami şanı gildi ve levi şekerin yana gey ve ahmet yili terzeyde hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerdan ekhap kap geber kuhara le kerem kim geli havan okun o çıka vurin. Mesil ve teriz ütürüz bağır akut yap şemine hiyalu kımakin rüke vaydil. Vaydil vaydil vaydil. Hap salimi tamam ezi heysiru abdali lider imanı bavetti megelo ve ismin emri de sehvavidin ağır resul ya. Müsterkudat tavan dedi kim ramişana gildi megulü ya nâve

Eren Azim, malem harap. Ey dilbera, gerdan latif, vey nazika, kamet elif, kamet ji reyhana hafif, vey ren azim, malem harap. Ey dilbera, gerdan zucac, vey nazika, misle zucac, kamet ji reyhana kraç, vey ren azim, malem harap. Ey dilbera, kamet misal, vey nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, vey ren azim, malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, vey ren azim, malem harap.

0: Altın mürün bir beyazın tehli, adı şüştün bir beyazın tehli, kefen kırın bir beyazın tehli, seremedane ve tavanı şedina bir beyazın tehli. Dağım eser darani darbet tabi beyazın tehli, bir reyhıtın bir beyazın tehli, dani mekabra kabristani bir beyazın tehli. Dani mekabra reşu tari bir beyazın tehli, suvali akırna kırda bir beyazın tehli, terkine meleda bir beyazın tehli. Tiyi çerçave maha sağdı kirin bir beyazın tehli, piştahamları kirin bir cakiza çağırdı salih bu garubu khenli. Her sali daha verdil kadir emi buştu azal kasar miskini harami meyre kharab rabu verdili zalim eysar her sali emi tamam mezevdü tekatim rami sana keşledi khuha azim. Bu ne pırsa tehliyam dikirdi bir yekep şerrengi çütüm tehli tehliyamı yeke ben ziravi. Çağab ve kirli bisk ve tehli çapil direci porke cenab kandile gerdene ziravi şeydi ayeli. Gidiye gel o ve esmiye hartuniye mesel muhalep avete hebu tecbuna rami sana ki dani asekir verdili. تصير بك أي سالح سالم تمام بذي رامي سانك يجب تدخوازم قاربي قاري مسكيني حرامي ميري خراب ذا در قابري تنحيلي يا مخاي
1: حف سالم تمام وحب خيني مسر مولا بابي تابون تدو عزلي جبونا رامو سانك كير برديلي اي قد يا حف سالم تمام ودو تكتم رامو سانك اشتد خازم قاربي قاري نمرد ميري